göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semüre de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.

Eğer sevda sevgiliye kendini adamaksa, eğer sevgi kardelen çiçeği gibi hürriyet açmaksa, şehadet en büyük aşk, şehit en büyük aşık ise, kendimi yoluna adıyorum, kendimi yoluna adıyorum ya Resulallah.

Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun, ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma? Yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına. Allah aşkına.

Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
17: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı, Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi,

0: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan,
1: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi 1115 Sokak, Hacı Şimşek,
2: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri,
3: İmanınız Kamil, Kurban Bayramınız Mübarek Olsun,
2: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi Cuma Pazarı Sonu İlyas ve Hatice Bulduk,
4: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat,
2: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık,
0: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
3: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
0: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
5: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
3: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman. İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, İnadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
0: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
6: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi,
3: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
7: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme, Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu, Yılmaz Olgun,
2: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun,
0: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza,
2: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul,
8: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk,
6: İlahi ve Ezgi Sanatçısı Mehmet Taşdımır,
2: Royaliz Bex, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
3: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi,
2: Sağ Umut, Hüseyin Savcı,
9: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent,
6: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
10: Seyitler Şekerleme,
2: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
11: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak,
0: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
12: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
0: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin,
2: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin,
0: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj,
6: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
12: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Uysal Kelebek, Yatak, Baza, Başlık, Üç Bey Tekstil, Penye Kumaş, Tişört, Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi, Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal,
2: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
12: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
6: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden,
3: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer,
6: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
12: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi,
2: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal,
6: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
12: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
13: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
14: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: İbrahim dedi ki, oğulcum, seni kurban edeceğim.
2: Seni kurban edeceğim.
1: Hacer dedi ki, kalbimin meyvesi, gözümün feri, kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
2: Kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
1: İsmail dedi ki, babacığım, emrolunduğunu yap.
2: Ben Allah'a feda ederim.
1: İbrahimler, Hacerler, İsmailler, bayramınızı tebrik ediyorum.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.

kucak söz senin için, bir kucak dua bana. Kirpiklerim ucundan süzülen bir tutam bakış, birkaç damla gözyaşı, kara gözlü hürriyetlerde dökülmüş bir avuç.

başına doymayı. Kim bilir beni de bulur mu şehadet? Bir Şubat soğuğu, bir namaz çıkışı, bir cami avlusunda. Bulur mu Metin Yükselci bir şehadet beni de? Metin Yükselci bir cihat sırasında. Şehit kanına doysun istiyorum kaldırımlar, bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyim onlara sakın, Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir giz, kanlarıyla yazdılar bak. Ölmedik, ölmeyeceğiz.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
17: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
16: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
18: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
16: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
16: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız

0: Bol çeşit ve uygun fiyat. Faruk Öztürk.
1: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
2: Royalize Bags. Plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
3: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Kebapçı Zihni. Kıbrıs Caddesi.
2: Sağ Umut. Hüseyin Savcı.
5: Sait İş. Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı. Doğan Kent.
1: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder. İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
6: Seyitler Şekerleme.
2: Birlik Kitap Kırtasiye. Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
7: Tarz Bijuteri. Rahmi ve Haşim Kapalak.
8: Tatlıcı İkizler. Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
9: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
8: Tekin Mobilya ve Pen. İsa ve Ramazan Tekin.
2: Tekin Temizlik Dünyası. Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
8: Toros Tel Çit Sistemleri. İmalat ve Montaj.
1: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
9: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uysal Kelebek, Yatak, Baza, Başlık.
8: Üç Bey Tekstil, Penye Kumaş, Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
2: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
9: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden.
6: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
1: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
9: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
2: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
1: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
9: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
10: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
11: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

bakışları bayram olan çocukların tebessümleriyle karşılıyoruz kurbanı. Buz tutmuş kalplerimizi onların oyun halkalarının içinde eritiyoruz. Kapı kapı dolaşıp "Bayramınız mübarek olsun bey amca, hanım abla" diyen çocukluğumuzun özlemleriyle bayramlaşıyoruz. Hasta yataklarında şifa, mezarlarında Fatiha bekleyen ölülerin çaresizliğiyle karşılıyoruz kurbanı. Ölmeden önce nefislerimizi öldürüp hayatla diriliyor, her halimize şükredip ölümle bayramlaşıyoruz. Hapishanede yıllarından ay, aylarından hafta, haftalarından gün, günlerinden saniye eksiltmeye çalışan mahkumların

mavidir özgürlüğün rengi. Çünkü hapishaneden sadece gökyüzü gözükür tadındaki hasretleriyle karşılıyoruz kurbanı. Mavi olma ferahlığında çaresizliği kavuruyor, sınırsız nefes alıp verebilmenin kıymetiyle bayramlaşıyoruz. Gurbet ellerde baba ocağından haber bekleyenlerin özlemleriyle karşılıyoruz kurbanı. Unutmayı, unutulmuşluğumuzun içinde unutuyor, unuttuklarımızla bayramlaşıyoruz. Darul Ceze'nin, çocuk yuvalarının ya da kaderlerinin koridorlarında terk edilmişlerin yolunu gözlediklerinden haber almaları kadar heyecanla karşılıyoruz kurbanı. Kırık, dökük duygularımızın hıçkırığında cam kenarlarına başımızı yaslayıp gelenler ya da geleceklerin veya hiç gelmeyeceklerin terk edişleriyle bayramlaşıyoruz. Sofralarında açlık kırıntılarından başka hiçbir şey bulunmayan Somali'de, Darfur'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında kaderlerine terk edilmiş çocukların kapılarına bıraktığımız bir lokmacık insanlığımızla karşılıyoruz kurbanı. İnsanlığımızın açlığını doyurarak yaklaşma ve yakınlaşmayla bayramlaşıyoruz. Şefkatli elleri, hayatımızın karnını okşayan, içten duaları yolumuza ışık olan vefalı anne babalarımızın gözledikleri yolumuz kadar özlemle karşılıyoruz kurbanı. Vefa güneşlerinin sıcaklığında vefasızlıklarımızı eritip hayatımızla bayramlaşıyoruz. Beton duvarlı evlerimizin salonlarından bayram coşkulu caddelerine koşturarak karşılıyoruz kurbanı. Unuttuklarımızı, vefasızlıklarımızı, vurdum duymazlıklarımızı, kötülüklerimizi, karamsarlığımızı, terk edişlerimizi, şükürsüzlüğümüzü, kaçışlarımızı, esaretimizi bayramda kurban edip kendimizle bayramlaşıyoruz. Tekbirlerimiz tek bir olana, ona, nice güzel bayramlara.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

Şehidan ey kızıl kıyamet, insan emiyor yeryüzü, toprak kucak açıyor, bir inancı daha salıveriyoruz ortalığa. Bu kez kıyametler kopuyor, yüzümün coğrafyalarında geziniyor kirleri çağın. Gel ey şehidan, gel ve arındır yüzlerimizi. Gök boşanıyor gözlerimizden, çocuklar ıslanıyor. Anlamlı savaşlar veriliyor şimdi. Peygamber otağı işgal altındadır. Kudüs işgal altında. Ey şehidan, utancından yere bakıyor yüzlerimiz. Bu karanlık çağın hesabını nasıl verecek insanlar? Şehidan ey! İnsanlar ölüyor, hayata umarsız. Oysa biz sana gelmeyi diliyoruz. Diz çökerek ve eskiterek alınlarımızı. Parmak uçlarında gezinir ölümün. Paramparça olur yokluğuna yürür.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Musta Zafer Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
11: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
12: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
13: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
14: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
15: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
16: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
15: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
17: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
18: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
15: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
19: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı, Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
9: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
7: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
1: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
8: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
15: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
13: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
11: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
15: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
15: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
16: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
18: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız.

0: küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
2: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat. Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımır.
4: Royal Isbex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
4: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
5: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
6: Seyitler Şekerleme.
4: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
7: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
8: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
9: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
8: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
4: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
8: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
9: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Uysal Kelebek, Yatak, Baza, Başlık.
8: Üç Bey Tekstil, Penye Kumaş, Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
4: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
9: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden.
0: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
9: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
4: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
9: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
10: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
11: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban Bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken, aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir diğerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken, şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten, hoyratça

sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerini bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayram.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.

ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

Her harbek gelek pis ne yarın dini İslam le ehli ve fakirne jikina dil bimiştin kesil namusu dini bu sahib der kevin ev ji küfrü zulmavara timi armancu kastin timi armancu kastin.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı. Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşil Evler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
17: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Kara Bulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Kara Bulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve Oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Ak Yıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
13: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
18: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royalize Bags, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
17: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
12: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
8: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
8: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası.

0: Güneş.
1: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
3: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
2: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
1: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
0: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
2: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
5: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
6: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i rahimde bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimizle kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken, kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum, öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin, hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden, şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

Ya Samet, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, yerden göğe kadar şehitsin. Adına ellerinden açılan gök şahit. Sen o cennet zeytini gözlerini açtığında baban kitabı açtı. Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Annen bağrına bir seni, bir de Ahmet'in yağmurlarını bastı. Bastı ki senin başın o sinede ayetlerle yaşarsın. Sen tuzu gözyaşında değil, annenin çorbasında severdin Yasin. Sen suyu secde öncesi yüzüne çarptığında severdin. Baban Ahmet'in yoksulu fırıncı Fikri Usta. Sense onun en taze ekmeğiydin. Ve kardeşlerin Yasin, sen onların akşam ezanıydın. Sen eve dönerdin, onlar sana. Şimdi kime dönsünler Yasin? Sen ki yerden göğe kadar şehit.

Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Sen de bilirsin ki zalimler kitabı bilmez. Ya Kahhar, ya Samed, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Yiğitliğine biz şahidiz, şehadetine sen. Seni adından vurdular Yasin. Seni yoksulun ocağı da rahmete doysun diye dağıttığın kurban etinden vurdular. Sen neyin zenginiysen biz onun yoksuluyuz. Bize merhamet dağıt. Bize vicdan dağıt. Bize cesaret dağıt. Bize kardeşlik dağıt. Sen de bizi yoksulluğumuzdan vur Yasin.

Sen Mus'ab bin Umeyr'i tanırsın Yasin. Sen İslam sancağının alnı yere değmesin diye canını zalimin eline lime lime veren Mus'ab'ı tanırsın. Sancağı göğsüne saplayıp cennette bile yere düşürmeyen Mus'ab'a bizden selam söyle Yasin. Annenin öptüğü başını dağıttılar Yasin. Babanın sen uykudayken dua ile örttüğü bedenini ateşe verdiler Yasin. Kardeşlerine oyun olan sırtından sırtlanlara yol yaptılar Yasin. Gök seni kanlı kanadından, annen ayağındaki beninden tanıdı. Annene sadece bebekken öptüğü bir benim kaldı. Allah da seni şehadetinden tanısın Yasin.

Ya Samet, kardeşlik sancağını yere düşürmeyen Ahmet'in musabına ve o kutlu arkadaşlarına şahit ol. Biz bu yiğide yerden göğe kadar şahidiz Rabbimiz. Şahidiz Rabbimiz. Şahidiz. Ve ey zalimler, bizi faniliğimizden vurabilirsiniz. Ama kardeşliğimizden asla. Kardeşliğimizden asla.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
7: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşil Evler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
7: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
17: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
7: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
7: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
7: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
7: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
18: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royal Isbex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
17: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
19: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
13: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
13: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
13: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
15: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
13: 3Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
2: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
1: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
2: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilya.

teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

0: İbrahim dedi ki: oğulcu, seni kurban edeceğim.
1: Seni kurban edeceğim.
0: Hacer dedi ki: kalbimin meyvesi, gözümün feri, kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
1: Kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
0: İsmail dedi ki: babacığım, emrolunduğunu yap.
1: Ben Allah'a fedayım.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler, bayramınızı tebrik ediyorum.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bir eyleyen, birliği görünür eyleyen makamda burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küfrü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
11: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
12: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
13: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
14: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
15: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
16: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
15: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
17: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
15: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
18: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
19: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşil Evler Mahallesi, Emin Aslan.
20: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
21: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
22: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
15: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
23: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
24: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
15: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Kara Bulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Kara Bulut.
15: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
16: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
15: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve Oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
20: Muzaffer Fazıl Ak Yıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
25: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
15: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
21: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
26: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
20: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royalize Bags, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
24: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
23: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
2: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar 1 Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek kurban...

0: İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
1: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
2: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
3: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
5: 3 Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
0: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
3: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
6: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
2: Yiğit Door Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
3: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
7: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
0: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
2: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
8: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
9: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

bakışları bayram olan çocukların tebessümleriyle karşılıyoruz kurbanı. Buz tutmuş kalplerimizi onların oyun halkalarının içinde eritiyoruz. Kapı kapı dolaşıp "Bayramınız mübarek olsun bey amca, hanım abla" diyen çocukluğumuzun özlemleriyle bayramlaşıyoruz. Hasta yataklarında şifa, mezarlarında Fatiha bekleyen ölülerin çaresizliğiyle karşılıyoruz kurbanı. Ölmeden önce nefislerimizi öldürüp hayatla diriliyor, her halimize şükredip ölümle bayramlaşıyoruz. Hapishanede yıllarından ay, aylarından hafta, haftalarından gün, günlerinden saniye eksiltmeye çalışan mahkumların mavidir özgürlüğün rengi, çünkü hapishaneden sadece gökyüzü gözükür tadındaki hasretleriyle karşılıyoruz kurbanı. Mavi olma ferahlığında çaresizliği kavruyor, sınırsız nefes alıp verebilmenin kıymetiyle bayramlaşıyoruz. Gurbet ellerde baba ocağından haber bekleyenlerin özlemleriyle karşılıyoruz kurbanı. Unutmayı, unutulmuşluğumuzun içinde unutuyor, unuttuklarımızla bayramlaşıyoruz. Darul Aceze'nin, çocuk yuvalarının ya da kaderlerinin koridorlarında terk edilmişlerin yolunu gözlediklerinden haber almaları kadar heyecanla karşılıyoruz kurbanı. Kırık, dökük duygularımızın hıçkırığında cam kenarlarına başımızı yaslayıp gelenler ya da geleceklerin veya hiç gelmeyeceklerin terk edişleriyle bayramlaşıyoruz. Sofra

yanlarında açlık kırıntılarından başka hiçbir şey bulunmayan Somali'de, Darfur'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında kaderlerine terk edilmiş çocukların kapılarına bıraktığımız bir lokmacık insanlığımızla karşılıyoruz kurbanı. İnsanlığımızın açlığını doyurarak yaklaşma ve yakınlaşmayla bayramlaşıyoruz. Şefkatli elleri, hayatımızın karnını okşayan, içten duaları yolumuza ışık olan vefalı anne babalarımızın gözledikleri yolumuz kadar özlemle karşılıyoruz kurbanı. Vefa güneşlerinin sıcaklığında vefasızlıklarımızı eritip hayatımızla bayramlaşıyoruz. Beton duvarlı evlerimizin salonlarından bayram coşkulu caddelerine koşturarak karşılıyoruz kurbanı. Unuttuklarımızı, vefasızlıklarımızı, vurdum duymazlıklarımızı, kötülüklerimizi, karamsarlığımızı, terk edişlerimizi, şükürsüzlüğümüzü, kaçışlarımızı, esaretimizi bayramda kurban edip kendimizle bayramlaşıyoruz. Tekbirlerimiz tek bir olana, ona, nice güzel bayramlara.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel ayıd ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhide de zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfü kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Musta Zafer Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
17: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
13: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
18: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royaliz Bex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günleri.

0: 6.
1: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
0: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
2: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
0: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
0: Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
2: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
1: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
5: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Doğur Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
1: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
2: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi. Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
7: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
8: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban Bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken, aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir diğerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken, şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerini bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayram. Bayram.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmail'lerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
16: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
17: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
16: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
18: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
16: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
16: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
16: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
19: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme, Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu, Yılmaz Olgun,
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun,
16: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza,
10: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
20: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımır.
10: Royaliz Bex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en...

0: Pasaj altı.
1: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
0: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
2: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
0: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
0: Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
2: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
1: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
5: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Door Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
1: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
2: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi. Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
7: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
8: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i rahimde bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine, ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimiz de kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle

ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken, kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum, öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin, hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden, şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.

kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe illallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
11: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
12: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
13: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
14: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
15: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
16: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
17: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
18: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
19: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
20: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı, Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
21: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
22: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
23: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
24: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
25: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
26: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
27: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
27: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
16: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
27: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
21: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
28: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
27: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
28: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
29: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
21: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımır.
10: Royaliz Bex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
25: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
5: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
6: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
7: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
8: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
9: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
11: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
12: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
30: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
31: 3 Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
12: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
32: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
33: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
34: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
12: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
35: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak Mobilyacılar Sitesi.
10: Ünal Mobilya Mobilyacılar Sitesi Murat Ünal.
36: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri Adnan Kaplan.
12: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
37: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
38: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
39: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

0: İbrahim dedi ki: oğulcu, seni kurban edeceğim.
1: Seni kurban edeceğim.
0: Hacer dedi ki: kalbimin meyvesi, gözümün feri, kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
1: Kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
0: İsmail dedi ki: babacığım, emrolunduğunu yap.
1: Ben
0: Allah'a fedayım. İbrahimler, Hacerler, İsmailler, bayramınızı tebrik ediyorum.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bir eyleyen, birliği görünür eyleyen makamda burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
17: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
16: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
18: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Kara Bulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Kara Bulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
16: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve Oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
16: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
19: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
13: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
9: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royal Isbex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
18: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
16: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
20: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
21: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
22: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
21: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
21: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
22: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
15: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
21: 3Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
22: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
16: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
22: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
23: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak Mobilyacılar Sitesi.
10: Ünal Mobilya Mobilyacılar Sitesi Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
22: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
24: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
25: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeline bir, canlarımız yoluna feda olsun, kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

Bakışları bayram olan çocukların tebessümleriyle karşılıyoruz kurbanı. Buz tutmuş kalplerimizi onların oyun halkalarının içinde eritiyoruz. Kapı kapı dolaşıp "Bayramınız mübarek olsun bey amca, hanım abla" diyen çocukluğumuzun özlemleriyle bayramlaşıyoruz. Hasta yataklarında şifa, mezarlarında Fatiha bekleyen ölülerin çaresizliğiyle karşılıyoruz kurbanı. Ölmeden önce nefislerimizi öldürüp hayatla diriliyor, her halimize şükredip ölümle bayramlaşıyoruz. Hapishanede yıllarından ay, aylarından hafta, haftalarından gün, günlerinden saniye eksiltmeye çalışan mahkumların mavidir özgürlüğün rengi, çünkü hapishaneden sadece gökyüzü gözükür tadındaki hasretleriyle karşılıyoruz kurbanı. Mavi olma ferahlığında çaresizliği kavruyor, sınırsız nefes alıp verebilmenin kıymetiyle bayramlaşıyoruz. Gurbet ellerde baba ocağından haber bekleyenlerin özlemleriyle karşılıyoruz kurbanı. Unutmayı unutulmuşluğumuzun içinde unutuyor, unuttuklarımızla bayramlaşıyoruz. Darul Aceze'nin, çocuk yuvalarının ya da kaderlerinin koridorlarında terk edilmişlerin yolunu gözlediklerinden haber almaları kadar heyecanla karşılıyoruz kurbanı. Kırık, dökük duygularımızın hıçkırığında cam kenarlarına başımızı yaslayıp gelenler ya da geleceklerin veya hiç gelmeyeceklerin terk edişleriyle bayramlaşıyoruz. Sofralarında açlık kırıntılarından başka hiçbir şey bulunmayan Somali'de, Darfur'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında kaderlerine terk edilmiş çocukların kapılarına bıraktığımız bir lokmacık insanlığımızla karşılıyoruz kurbanı. İnsanlığımızın açlığını doyurarak yaklaşma ve yakınlaşmayla bayramlaşıyoruz. Şefkatli elleri hayatımızın karnını okşayan, içten duaları yolumuza ışık olan vefalı anne babalarımızın gözledikleri yolumuz kadar özlemle karşılıyoruz kurbanı. Vefa güneşlerinin sıcaklığında vefasızlıklarımızı eritip hayatımızla bayramlaşıyoruz. Beton duvarlı evlerimizin salonlarından bayram coşkulu caddelerine koşturarak karşılıyoruz kurbanı. Unuttuklarımızı, vefasızlıklarımızı, vurdum duymazlıklarımızı, kötülüklerimizi, karamsarlığımızı, terk edişlerimizi, şükürsüzlüğümüzü, kaçışlarımızı, esaretimizi bayramda kurban edip kendimizle bayramlaşıyoruz. Tekbirlerimiz tek bir olana, ona, nice güzel bayramlara.

hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel eid ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfü kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola.

O cihanın fahrinin sırrına kurban olayım. Hutbe-i levlakinen şanına kurban olayım. Kab-ı kavseyni ev ednasına kurban olayım. Ben onun ilm ile irfanına kurban olayım. Ben onun esrarı miracına kurban olayım. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dört yarıdır. Risalet bağının onlar gülü gülzarıdır. Cümle ashabı hidayet rahının envarıdır. Ben onun âline ashabına kurban olayım. Ben onun ashabı ahbabına kurban olayım. Hasan Hazretlerine zehr içirdi eşkıya. Hem Hüseyin oldu susuzluktan şehidi Kerbela. İkisidir aslı nesli cümle Ali Mustafa. Ben onun âline evladına kurban olayım. Ben onun evladı ensabına kurban olayım. Cümle ümmetten hayırlıdır o şahın ümmeti. Ümmetine cümleden çok eder hak rahmeti. Enbiya onunla buldu bunca lütfu izzeti. Ben onun lütfuna ihsanına kurban olayım. Ben onun enbağı eltafına kurban olayım. Her nedenli enbiya ve mürselin kim geldiler? Ümmeti olmayı haktan temenni kıldılar. Evliya ana niyazi kulu kurban oldular. Ben onun ayağının tozuna kurban olayım. Yoluna gidenlerin izine kurban olayım. Yoluna gidenlerin izine kurban olayım.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
1: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
2: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
4: Adana Hacamat Malzemeleri, Osman Alan.
5: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
6: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
7: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
8: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
9: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
2: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
10: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güney Kuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
2: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
11: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
12: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
13: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
12: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
14: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
15: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
16: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
2: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
17: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
2: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
14: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
15: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
9: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
12: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
18: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
9: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
9: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
14: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
9: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
12: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
9: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
12: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
13: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
15: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
12: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
2: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
15: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
19: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
9: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
12: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
9: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
14: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
6: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
2: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
9: Royaliz Bex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
14: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
9: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
18: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
2: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
15: Seyitler Şekerleme.
9: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
11: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
7: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
20: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
7: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
9: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
7: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
2: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
20: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
14: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
7: 3 Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
9: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
20: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
15: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
2: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
20: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
21: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak Mobilyacılar Sitesi.
9: Ünal Mobilya Mobilyacılar Sitesi Murat Ünal.
2: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
20: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
14: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
22: Kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban Bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, İlah olana yaklaşmak, engin bir diğerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken, şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere, yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten, hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerini bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayramdır.

0: Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.
1: Mübarek olsun. Mübarek olsun.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

Ağladım. Tükendi gözyaşım. Ağladım. Ağladım. Mumlar bitti. Ağladım. Namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükûlar. Sende Muhammed-i Yesu'u aradım. Ey Kudüs! Ey peygamberler kokusu! Ey yerin göklere en yakın avlusu! Ey Kudüs! Ey yolların ışığı! Ey parmaklarını yakan güzel çocuk! Ey peygamberin geçtiği gölgeli ova! Hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi! Acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklara oyunları, milat gece yarıları? Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası, kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs! Ey kentim! Ey Kudüs! Ey sevgilim! Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler. Gülüyor gözler. Dönüyor giden güvercinler gene, tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar oyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
17: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
13: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
18: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royaliz Bex, P plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
17: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
19: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
8: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
20: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
8: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
8: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
20: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
15: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
8: 3 Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
20: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
1: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Door Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
20: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
10: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
20: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
15: En sevgiliye vuslatın adresi. Vuslat efendim.

Dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i rahimde bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimizle kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken, kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum, öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin, hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden, şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.''

kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
17: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
18: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
16: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
7: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
19: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
7: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
7: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
16: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
7: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
16: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
19: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
7: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
20: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royalist Bags, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
1: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
21: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
22: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
23: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
24: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
25: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
26: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
27: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
28: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
29: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
15: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
30: Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
29: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
31: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden.
32: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
33: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
29: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
34: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
10: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
35: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
29: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
36: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
37: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
38: İbrahim dedi ki, oğulcum, seni kurban edeceğim.
39: Seni kurban edeceğim.
38: Hacer dedi ki, kalbimin meyvesi, gözümün feri, kaşmak yakışmaz sana. Allah'a.
39: Kaşmak yakışmaz sana. Allah'a.
38: İsmail dedi ki, babacığım, emrolunduğunu yap. Ben Allah'a feda. İbrahimler, Hacerler, İsmailler, bayramınızı tebrik ediyorum.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

0: Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.
1: Mübarek olsun. Mübarek olsun.
2: Büyük şehrin büyük radyosu Vuslat FM.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı, Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
17: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve Oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
18: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
13: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
19: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royalize Bags, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
17: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
12: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
8: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
8: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
8: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
15: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
8: 3 Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
2: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
1: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
2: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
10: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
15: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat efendim.
20: Adana ilimiz için akşam ezanı.

bakışları bayram olan çocukların tebessümleriyle karşılıyoruz kurbanı. Buz tutmuş kalplerimizi onların oyun halkalarının içinde eritiyoruz. Kapı kapı dolaşıp "Bayramınız mübarek olsun bey amca, hanım abla" diyen çocukluğumuzun özlemleriyle bayramlaşıyoruz. Hasta yataklarında şifa, mezarlarında Fatiha bekleyen ölülerin çaresizliğiyle karşılıyoruz kurbanı. Ölmeden önce nefislerimizi öldürüp hayatla diriliyor, her halimize şükredip ölümle bayramlaşıyoruz. Hapishanede yıllarından ay, aylarından hafta, haftalarından gün, günlerinden saniye eksiltmeye çalışan mahkumların mavidir özgürlüğün rengi, çünkü hapishaneden sadece gökyüzü gözükür tadındaki hasretleriyle karşılıyoruz kurbanı. Mavi olma ferahlığında çaresizliği kavuruyor, sınırsız nefes alıp verebilmenin kıymetiyle bayramlaşıyoruz. Gurbet ellerde baba ocağından haber bekleyenlerin özlemleriyle karşılıyoruz kurbanı. Unutmayı unutulmuşluğumuzun içinde unutuyor, unuttuklarımızla bayramlaşıyoruz. Darul Ecezi'nin, çocuk yuvalarının ya da kaderlerinin koridorlarında terk edilmişlerin yolunu gözlediklerinden haber almaları kadar heyecanla karşılıyoruz kurbanı. Kırık, dökük duygularımızın hıçkırığında cam kenarlarına başımızı yaslayıp gelenler ya da geleceklerin veya hiç gelmeyeceklerin terk edişleriyle bayramlaşıyoruz. Sofralarında açlık kırıntılarından başka hiçbir şey bulunmayan Somali'de, Darfur'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında kaderlerine terk edilmiş çocukların kapılarına bıraktığımız bir lokmacık insanlığımızla karşılıyoruz kurbanı. İnsanlığımızın açlığını doyurarak yaklaşma ve yakınlaşmayla bayramlaşıyoruz. Şefkatli elleri, hayatımızın karnını okşayan, içten duaları yolumuza ışık olan vefalı

esaretimizi bayramda kurban edip kendimizle bayramlaşıyoruz. Tekbirlerimiz tek bir olana, ona nice güzel bayramlara.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel ayıd ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhide de zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

çıkmış hal dilinden, söz olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var, yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
17: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
16: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
18: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
16: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve Oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
16: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
19: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
13: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
20: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royalis Bex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
1: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
21: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
22: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
23: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
24: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
25: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
26: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
27: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
28: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
29: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
15: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
30: 3Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
29: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
31: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
32: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
33: Yiğit Door Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
29: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
34: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak Mobilyacılar Sitesi.
10: Ünal Mobilya Mobilyacılar Sitesi Murat Ünal.
35: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri Adnan Kaplan.
29: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
36: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
37: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
38: Kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban Bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken, aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, İlah olana yaklaşmak. Engin bir digerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken, şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere, yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten, hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerine bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayram.
37: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM. Yani...

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
2: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar İki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde yıldız yıldız halkalar oluşturdular.
3: Güzel şehrin
4: farklı radyosu
5: Vuslat FM.

0: Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Hüseyin'i dergahın müritleriyiz. Resul'ün yolunda candan geçmişiz. Gönülden gönüle akıp gitmişiz. Akıp gitmişiz.
1: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşil Evler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
17: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Kara Bulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Kara Bulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve Oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Ak Yıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
18: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
13: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
19: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royalize Bags, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
20: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
21: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
22: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
23: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
24: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
25: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
26: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
27: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
28: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
25: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
15: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
29: 3 Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört.
30: Hüseyin Ayaydın.
31: Ünal Boya Atölyesi.

0: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal,
1: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
3: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
0: Dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i Rahim'de bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimizle kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum, öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin, hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden, şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.

kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr.

içten açıksa yelkenin, yollar içindedir senin, yollara çıkmadan yürü. Uyku ne uykusuzluğa, korku ne korkusuzluğa.

bilim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM 101.1.

İniltiler, iniltiler, inilti yükseliyorken arşa, inilti gözleri bürür yaşa. Ey şehit, celbettirdi seni bu ilahi aşk, unutturmaz seni çektiğin meşak. Seni Rabbin sevdi, seni yüceltti, bu dünyada kederin, derdin bitti. Ey şehit, sen İslam'ın izzetini yücelttin, sen Rabbinin rızasını hak ettin.

iniltiler, iniltiler, inilti yaktı yüreğimizi, inilti açtı gözlerimizi. Biz firavunlarla Nemrutları dize getirdik, müşrikleri, Kisraları boyun eğdirdik. Biz mazlumlarla, mahrumlarla hep beraberiz. Hamza, Ali, Ammar, Hüseyin'le Cafer'iz. Biz tarihin atan kalbi, Hüseyin'in varisi, biz şehadet aşığı, bu davanın hamisi.

iniltiler. İnilti gösterdi hainleri, inilti boğdurdu canileri. Ey canla, başla, malla mücadele edenler, kanla, şanla delik deşik olmuş bedenler. Ey küfre boyun eğmeyi zillet, illet bilen, cehaleti, sefaleti beyninden silen, ey Allah'ın rahmeti üzerinde olanlar, ey Firdevs adın cennetlerine konanlar. İniltiler, iniltiler, inilti gösterdi küfre bizi. Ya Rabbi, sensin bizi zaferlere erdiren. Ya Rab, mazlum, mümin halkı uyandır. Ya Rabbi, şahadeti nasip eyle bizlere. Ya Rab, kaldır Nuh'un tufanını, durdur müminin kanını. Ya Rab, güçlendir imanımızı. Ya Rab, sabit kıl ayağımızı.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
17: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
18: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun,
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
13: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
19: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royal Isbex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
20: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
21: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
22: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
23: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
24: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
25: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
26: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
27: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
28: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
25: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
15: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
29: Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
25: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
30: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden.
31: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
32: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
25: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
33: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
10: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
34: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
25: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
35: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
36: En sevgiliye vuslatın adresi. Vuslat efendim.

0: İbrahim dedi ki, oğulcum, seni kurban edeceğim.
1: Seni kurban edeceğim.
0: Hacer dedi ki, kalbimin meyvesi, gözümün feri, kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
1: Kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
0: İsmail dedi ki, babacığım, emrolunduğunu yap, ben Allah'a feda. İbrahimler, Hacerler, İsmailler, bayramınızı tebrik ediyorum.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: Baktım şehitlerden kalan mirasa, baktıkça halime boğuldum yasa. Ülkemde kan var, ülkemde cinayet. Nice kez gördü bu dava ihanet. Perişandır yurdum, yurdum tarumar. Birkaç harami yurdu yağmalar. Çoban abasına bürünmüş kurtlar, yağmalar sürüyü gitti umutlar. Kabahat oldu hak, batılsa erdem. Ne namusum kaldı, ne haya perdem. Sen gideli buradan mazlumlar öldü. Hak ve adaletin beli büküldü. Yüklenmedi dağlar bu ağır yükü, aciz yüreklere düştü bu ülkü. Koparıldı nice başlar uğrunda, kutlu kıyam koru bizi bağrında. Şayet görseydi bu ahvali dedem, eylerdi feryatla figanla her dem. Belirdi lakin bir muştu ufuktan, biter zillet attı ziya şafaktan.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
2: Vuslat Efendi.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Vuslat Efendi.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Vuslat Efendi.
1: Sesiniz bir buluşma yeri olsun onlara,
2: Vuslat Efendi.
3: Gönüllere akan ses.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küfrü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun.

0: Gideriz, nur yolu izle gideriz. Taş varda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim.
1: Sesin hayata yön verdiği radyo. Vuslat FM.

Şimdi ağlayamam ben oturup da. Ağlamam şimdi. Şimdi ağlamak vakti değil. Şehadet vaktidir ana. Şimdi her zalim Yezid'dir oy. Her mazlum Zeynep'tir, Hüseyin'dir bana. Şimdi her gün aşuradır ey.

Aslı saadette çocuk olmak. Ümmü Halid olmak. Halid bin Said'in küçük kızı. Kırmızı bir elbise var üzerinde. Ve babasıyla beraber Allah Resulü'nün huzurunda. Bu kız çocuğu Habeşistan'da doğduğu için Efendimiz onu görünce sene diye sesleniyor ona. Habeş dilinde güzel kız anlamında. Sohbet ilerledikçe Ümmü Halid Efendimiz'e daha çok yaklaşıyor. Ve bir ara sırtındaki peygamberlik mührüyle oynamaya başlıyor. Halid bin Said hemen müdahale ediyor kızına. Ama Hazreti Peygamber ona engel oluyor. Bırak, oynasın diyor. Bir keresinde Efendimiz'e bir yerden kumaş gelmişti. Arasında iki tarafı da işlemeli bir de elbise vardı. Bana Ümmü Halid'i getirin buyurdular. Ümmü Halid getirilince elbiseyi ona giydirdiler ve iki kez bunu giy, üzerinde eskisin dediler. Sonra da elbisede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıyla göstererek Ümmü Halid, bak bu güzel, bu çok güzel dediler. Aslı saadette çocuk olmak, Abdullah, Ubeydullah veya Kesir olmak. Hazreti Abbas'ın çocukları. Fahri Kainat onları yan yana dizer, sonra karşılarına geçer ve kim benim yanıma daha önce gelirse ona şunu şunu vereceğim derdi. Onlar da koşarak gelir, Hazreti Peygamber'in sırtına tırmanır, göğsünün üzerine çıkarlardı. Hazreti Peygamber de onları öpüp bağrına basardı. Abdullah bin Cafer anlatıyor. Çocukluğumda Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'la oyun oynadığımız bir sırada Resulullah yanımızdan geçti. Beni gördüklerinde şu çocuğu bana uzatınız buyurdular. Beni bineğinin önüne oturttular. Sonra da Kusem'i göstererek şimdi de şunu uzatınız dediler. Ve onu da terkisine bindirdiler. Sonra da Fahri Kainat başımı üç kere sıvazladılar. Her sıvazlamada da ey Rabbim sen Cafer'in yokluğunu çocuklarına hissettirme ve onun yerini sen doldur diye dua ettirir. Asr-ı saadette çocuk olmak, Hasan, Hüseyin olmak, Efendimizin gül demetleri. Selman-ı Farisi anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte oturduğumuz bir sırada Ümmü Eymen gelerek ''Ya Resulallah, Hasan'la Hüseyin kayboldular.'' dedi. Hazreti Peygamber etrafında oturan bizlere ''Kalkınız ve oğullarımı arayınız.'' buyurdu. Ve herkes bir tarafa dağıldı. Ben de Hazreti Peygamber'in gittiği tarafa yöneldim. Bir dağın eteğine kadar geldik. Bir de ne görelim? Hasan'la Hüseyin birbirlerine sarılmış uyuyorlar. Hazreti Peygamber onların yanına gitti, onları birbirlerinden ayırdı, yüzlerini okşayıp şöyle dedi. Annem, babam size kurban olsun. Siz ikiniz Allah katında ne kadar değerli ve şereflisiniz. Sonra da birini sağ, öbürünü de sol omzuna aldı. Onları böyle görünce ben dedim ki, cennet sizlerin olsun. Ne güzel bir bineğiniz var böyle. Resulullah da şöyle buyurdu. Ama onlar da ne güzel binicidirler. Asr-ı saadette çocuk olmak, Ümame olmak. Hazreti Zeynep'in küçük kızı. Efendimizin bir başka gülü. Fahri Kainat onu çok seviyor. Ve namaz kılarken bile onu yanından ayırmıyor. Öyle ki Allah Resulü namaz kılarken Ümame onun sırtına biniyor. Rüküye eğildiği sırada Efendimiz onu yere indiriyor. Kalkarken de yine dedesinin sırtında. Ve bir gün olur. Ümame hastadır. Ve bu hastalıktan kurtulamayacaktır. Hazreti Zeynep babasının gelmesi için haberci gönderir.
Hazreti Peygamber torununu son kez görecektir. İçeri girip Ümame'nin yanına oturunca Ümame hemen dedesinin kucağına çıkar ve ona sokulur. Allah Resulü onu bu halde görünce gözlerinden yaşlar boşalır. Şefkat ve merhamet nazarıyla dolmak veya asr-ı saadette çocuk olmak.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Şu an Mustafa FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu yitirmiş bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi ezme, dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini anlat, anlat.
1: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.